Jehoshaphat ekaye se mumma anyotufu ni nienim na nyuma awutu yeni se mundi nyamya ye na nehumo bro etin wonta.